Selam aleyküm, hürmetlik radyo anlıkçı aziz kardeşler. Anlavatkanında Türkiye Avadı Radyosu'nun Uyghurca anlatışı. Bugün 2026 yılı 29 yıl çarşembe. Hazır Ankara vakti 3'tinkin saat 1, Ürümçü vakti 3'tinkin saat 4. Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlatışlarımızı her güne Ankara vakti 3'tinkin saat 1'den 2 geçe, Ürümçü vakti 3'tinkin saat 4'ten 5 geçe boğan aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları ve radyomuzun internet sayfası www.tr.net.tr yansızlık uygur adreslar arkalık bir vasıtan yalaysın. Anlatışlarımızın tekrarını her güne Ankara vakti etken saat 5'ten 6 geçe. Ürümçü vakti etken saat 8'den 9 geçe boğan aralıkta sünni emra ve internet arkalık anlığalı buldu. Hürmetli

Yoğunlukçular. Anlaşımızın bugünkü cedvelde haberler. Uçurik, çigra arkağın milli tenterbiyatçilerimiz katıldık programıla bağ olup, aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen birli bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşgari riyasetçilik kılımın.

Hürmetlik radio anlayışıyla, hem de haberli anlayışıyla bugünkü mühim haberlerimizin kısıkçı mezmurları tüvendikçe. Cumhuriyet Erdoğan, Irak Başministeri Ali Zeydani ile birlikte muhbirlerin kütüvlü şiğini ötküzdü. Yapın 700 beygen 7.11 bal yer devreşte Kazak yıkallarının sani 13'ki yetti. Kıbrıs'ta BDT Başkatibi Antonio Guterres'i tekçilikide 3 tereplik söhbet başlandı. Rusya Telegram'ın kurgucusu Darov'a karta halkaralık tutuş verik çıkardı. Hürmetli ekledi yanlıkçılar, hem de haberlerimizin tepsili mezmurlarına dikkatinle sunumuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başministeri Ali Az-Zeydani ile birlikte muhbirlerin kütüvlü şiğini ötküzdü. Ali Az-Zeydani, Türkiye'ye günlük 1 milyon varıl nift birerliğimiz dedi. Anadolu Agentliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rayonumuzun hem de uruş, terörlük ve tokunuşla bile emez, belki terakkiyat, paravallık, hatırcemlik ve mukumluk bile tılgı iliniş üçün tirişçallık göğüstümüz digerlikin haber kıldı. Cumhuriyet Erdoğan, Cumhurreislik Mehkimsi Sarı'da, payitahtı Ankara'da, devlet işleri ziyareti bulabatkan Irak Başministeri Ali Az-Zeydani bilen ayrım ve yetli ara söhbet ütküzgendinkin, her kaç sahaletki girişimlerini imzalaş mürasımı katlaştı. Arkadan ütküzülgen koşma muhbirlerini kütüyle şiğine söz kıygan Erdoğan, Az-Zeydani'nin rayon intayın kini ütkeldi bir sübütü atkan bir mezgilde zimnisi yüklengen vezipisini yeni bir kıtım tebrikildi. Kırındaşlık asası da münasebetlerini tepsili közdün keçükerlik intilgı ağan Erdoğan, İran, Suriye ve Palestine özüçük ağan rayonluk özgür işler doğrusu da özara fikir almıştırdık dedi. Erdoğan, Türkiye'nin etrafındaki vuruş muhitinin tesiri bilen söhbetlerde hevpsizlik, terörizm karşı küreş, energiye ve katnaş meselelerinin mühim oranını ilgili gelikini tekitle bundak dedi. Tolumu hepsiz ki hoşnumuz Irak ve vuruş hem de mukumsuzluk muhitinin tesirge en köp uçurgan devletlerinin biridir. Biz baştan ahire Irak'ın hatırcamlıkı ve mukumluğunu devletimizden ehvalından ayrım karamadık, karamayımız. Rayonumuzdan hem de uruş, terörlük ve tokunuşla bile emez, belki terakkiyat, paravallık, hatırcamlık ve mukumluk bilen tılgı iliniş üçün tirişçallık göğüstümüz. Terörlükten hali Türkiye musabımızın ve terörlükten hali rayon tesevvürümüzün reallıkka aylanışı için Irak'taki kendindaşlarımız bilen zic hemkarlık ornatmaktımız dedi. Erdoğan, British Petrol şirketi ticaret kılavatkan Kerkuk işlep çıkış meydanında Türkiye nift şirketine payçı buluş hukuku birlikelikini tekitlep Irak bilen boğan ve aldın kıyla 17 milyar dolarlığa yakınlaşkan soğut somumuzunu tekim yukarı seviyeye yetkişini halayımız dedi. Irak Başministeri Ali Az-Zeydani'nin sözü de Türkiye'ye günlük 1 milyon varıl nift birerliğimiz digerlik intilgı ağan Cumhurbaşkanı Erdoğan başka yerge muhtaç bulmanlığa davet edildi. 1 milyon varıl derhal hoşumuz Irak'tan huda halısa 1 milyon varıl niftini bu yerge yetkisek ihtiyacımızda kamdaydı dedi. Hürmetlikle diyanlıkçılar, Kıbrıs'ta BDT Başkatibi Antonio Guterres'i tekçilikinde 3 tereplik söhbet başlandı. Söhbetke Şimalı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurreisi Tufan Hurmanlı iştirak kılmakta. Kıbrıs'ta Birleşken Devletler Teşkilatı Başkatibi Antonio Guterres'i tekçilikinde 3 tereplik söhbet başlandı. Lefkuşa'daki Tengpun rayonuna yerleşkan BDT merkezde birleşen söhbetke BDT Başkatibi Antonio Guterres, Şimalı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurreisi Tufan Erhurman ve Cenubi Kıbrıs Rum Hakimiyeti rehberi Nikos Christodoulidis iştirak kılmakta. Söhbette, terepli otursta şenç aşırış tedbirleri ve Kıbrıs meselesinde kapalıçı devletlerinin iştirak kılışı bile ütküzülüş planlanan 5 koşma bir yığıllarının umumi ramkisinin muhakim kılınış mülçerlenmekte. BDT'yi tekçilik edip birli vatkan 3 tereplik söhbettinkin Guterres'in akbarat ilan kılışı yığını ütküzüp aralığın ayrılış planlanmakta. Hürmetlik radyonlukçula, Japonya 700 beygen 7.11 bal yer devreşte Kazak yıkallarının sani 13'ki yetti. Yer devreşte yine 31 kişinin yaralanğanlık kurtarıldı. Japonya'nın Kumamoto ülküsü de tüngün 100 beygen 7.11 bal yer devreşte.

Rəşdə hayatın arılğanlarının sani 13-ki yetdi. Cəmiqzamın buluş vəqələrinin bir qəvətə veyran boğan bir soğudu sarıydı görülgəllike, xarabilik astıda yeni bəzi kişilərinin buluşu mümkünlük bildirilməkdə. Dövlətlik dizi yaqanıylı ən əçkinin xəvrgə qarağanda Yaponiya baş vəziri Takaichi Sanayi tünügün yüzbəgən yer dəvrəş doğrusuda muxbırlan kütülüşü yanı ütküzgən. Takaichi, cənubdiki Komamoto ülkesini yüzbəgən yer dəvrəşdə hayatın arılğanlar sanının 13 yetkənlikini bildirgən. Komamoto ülkelik hükümet mu yer devreşte 31 kişinin yaralanğanlığını tutuğan. 7.1 bal yer çoğunluktaki yer devreş ülke miqyasında ot apetlerini keltirip çıkırış yollarının veyran buluş ve kövrüklerinin öhürlüp çüş katarlık kent kölemlik ziyan payda qiyğan. Yaponiya Meteorologiya İdarisine bildirişçe Uki ve Hikavar ayılarda tünügün şucayının vakti saat 16.27 ötkende yer devrigen. 7.1 bal çoğunluktaki yer devreş 10 kilometr çoğunlukta yüzbegen. Komamoto ülkesi de 2016 yılı April 7 yüzbegen 7 bal yer devreşte 277 kişi hayatına ayrılgan idi. Yer devreş xevif ve en yukarı devletlerinin biri boğa Yaponiya yanar dağda ve okyan oymalarını teşkil tapman tinç okyan ot halkısıga caylaşkan. Hürmetli radyonluğçular, Rusya Telegram'ın kurgucusu Dara Uqart'a halkaralık tutuş buyruğu çıkardı. Rusya Federasyası, Bekhaterlik Hizmeti Telegram'ın kurgucusu ve baş icraçısı Paul Durut'ni terörlük pahaliyetlerine yardım bir işbirli ayıplab, onun Uqart'a halkaralık tutuş buyruğu çıkarılığını bildirdi. Rusya Federasyası, Bekhaterlik Hizmeti Terpiden ilan kılınan bayanatta Telegram başkuruşu organının Rusya'daki terörlük ve buzgunçuluk hareketlerini maslaştırıştığı işletildiğin kanal ve botlarını üçürme gellikin takitlendi. Droga karta terörlük pahaliyetlerine yardım bir cinayet idarisi de tekşürüş ilip birli vatkallıkı bildirilgen bayanatta halkaralık tutuş buyur kışkırılgalıkı kaytıklendi. Bayanatta Ukrayna istihbarat hizmetleri bilen terörlük ve aşkulluku yüzlengen teşkilatlarının Telegram'ın intayın köpsandaki kanal, sohbet grupisi ve botlarını Rusya'da buzgunçuluk ve terörlük hücumları, umumüzlük kırgınçılıkla hem de tor aldamçılık katarlık pahaliyetlerini teyirlaş ve maslaştırış mehsizde işlete vatkallıkı bildirildi. Rusya'da Telegram'a ilgili kiriş çeklemesi yürgüzülgen bulup şirketke cemi 100 milyon rubliden artık cerimanı cezasını verilgen idi. Prezidentlik Saray Kremlin'in bayanatçısı Dmitri Peskov'u 27 Aprilde ilan kılgan bayanatı da Telegram'ın kaydının toluk iktidarı bilen hizmet kılışığı dair alakalarının davamlışı vatkallıkını. Bırak şirket vekillerinin bu müsabede yeterlik derecede aktif hareket kılmakallıkını itkan idi. Telegram, Rusya'nın en umumlaşkın uçuruluşu ve içtimai taratkı app'lerinin aldığı Katar'ın oran aldı. Örmetlik radyonluğçuyla, Irak Başministeri Amerika, Saudi Arabistan ucumlarındaki ciddi bekhaterlik yığını çakırdı. Ucumlarda 20 kişinin ülkelik haber kılınan idi. Irak Başministeri Ali Azzeydi, Amerika ve Saudi Arabistan'ın öz devletine keç saatlerde ilip bağlan hücumlardaki devlet bekhaterlik ministerler kengişini ciddi yığınca çakırdı. Irak resmi haber agentliği INA, Başminister Zeydi'nin Milli Bekhaterlik ministerler kengişini ciddi yığınca çakırgallıkını ilan kıldı. Yığındaki tepsili bayanat verildiğallıkını bildirdi. Irak'taki Heştişabi, Amerika ve Saudi Arabistan küşlerinin devletin okşumağar rayıllardaki merkezlere gelip bağı avucumlarda 20 kişinin hayatına ayrılgallıkını, 30 kişinin olsa yarılangallıkını ilan kıyganıydı.

0: Selamat konuklar, Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, Amerika başka devletlerde işlep çıkarılan insan zaman robotlarını devlet bekatlarıyla hevip edip çakaldı. Robot üstünle bilen torlağı maslaşıp enerjiye aylandırıcılarının invertörlerinin kabul kıyılı bulmaydıgan hevplerini tuğdurganlıkı bekitildi. Amerika Federasyonu Alakı Komiteti işlep çıkarılışı başka devletlerde ilip verilgan insan zaman robotlarının devlet bekatlarıyla hevip tizimindeki kürgüzülgenlikini bildirdi. Amerika Federasyonu Alakı Komiteti tarafından ilan kılınan yazın bayanı karaganda Amerika için devlet bekatlarıyla hevip ve tuğdurganlıkı bekitilgen alakı cabdukları tizimindeki kinayetilgen. Amerika'da bazağı saldıgan ve sitilişka Amerika

İki federasiya alaq komiteti tərəfindən təsdiq verilmədiyən çətəl mənbəlik məhsulatlar tizimlikigə insansız və tört ayaqlıq modullarını öz içə aldığın tərəqqi qılan robot üskünələr bilən torlağı məsləşib işlədiyən enerjiya aylandırğıçları invertorlar qoşuldu. Aqsaray yetəkçilikdə yığılğan mütəxəssislər ümid ki, bu iki türdəki üskünlərin qaysı dövlətdə işləb çıxarılğanlığının qətti nəzər Amerikanın dövlət bəxətərliyi qəbul qəbul olmaydığan xəbərlərini tuğdurduğanlığı bildirildi. Hürmetli radyonluqçular, Amerika Merkezi Komandanlık İştabı Amerika ve Saudi kısımları Irak'a İran'a çetişlik gruplarına hava hücumları başladı dedi. Amerika Merkezi Komandanlık İştabı Amerika ve Saudi kısımlarının 28. iyunda İran'ı Irak'ta Amerika güçlerine ve Saudi enerjiye ulaştıkları hücum kılıç bilen ayıpıldı. İran'ı kolluğuç gruplarına hücum nişanı kıygan ünümlük zarif bir şirketlerinin işkaşı uğallıkını ilan kıldı. Amerika Merkezi Komandanlık İştabı İran İnkılavi Muhafizetçi Kısımlar tarafından başkurulganlık ilgir sürülgen 30'dan artık uçuşsuz ayrıplan hücumdan kin bu hareketin ilip belgallıkını ve İran hücumlarının mağlup boğallıkını bildirdi. Saudi Arabistan ayrım halda bu zerbinin BDT şart namusunun üzünün koktaş hukukunu üzücü kaldıgan 51. maddesi kasasının işgaşırılgallıkını etti. Yerlik dağıtkıla hücumlarının İran'ın kolluşu aslında halk seferberlik güçlerini hücum nişanı kıyallıkını ve cünüptüki Bessura bilen vasit vilayetlerde partlaş avazlarının anılgallıkını haber kıldı. Hürmetlik radyon okçular, Palestin'den BDT duruşluk alaydı vekili İsrailiyedeki kanunsuz göçmenlerinin kuralsızlandırılışını talep kıldı. Palestin'den BDT duruşluk vekili Riyad Mansur, işgaliyet astıdaki Garbi Karagah'ta künsürü işe batkan zoravallık vekaları aldı da kanunsuz İsrailiyedeki göçmenlerinin kuralsızlandırılışını talep kılıp halk arağa pukralarını kogdaş çakırgıdı buldu. Mansur, bexatarlık genişledi kıyan sözü de İsrailiyelik göçmeliler insanlarını vehimigi saldığa kılmışlarının aldın iliş için kuralsızlandırılış gerek dedi. Hem de göçmeliler ve işgalçı kuşlar terpidin Palestinliklerinin her günü hayatının açıkında ehmiyeti yok tek öldürülü vatkallıkını bildirdi. Mansur, Başminister Netanyahu'nu saylam tutukları için tekimi köp müstemlikçilik, tekimi köp mal mülüksüzlaştırış, tekimi köp öylerden koklap çıkarışının pidi buluş bilen hem de İsrailiye güçlerinin kollu şarkılı kanunsuz göçmenler zoravallıkını işiltip, Palestin zimillerinin en yukarı kısmını besilip üzgü koşu ilişki urunuş bilen eyipildi. Hürmetli radyonlukçular, Zelenski, Rusya meselesini ve başkurulduğun bomba icazet namelerini meselelerini müzakere kılış için Trump ile görüştü. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Aksaray'da Amerika Prezidenti Donald Trump ile yakışı bir söhbet edip bağlılıklarını bildirip Ukraynalıkların hayatını koğdaş ve tinçliğine ilgir sürüş için birlikte kıyan bağırlık işler için rahmet etti. Zelenski Patriot başkurulduğun bombalarının işlep çıkarılışı için icazet namıyla diplomatiyelik tirişçallıkla ve başka tekliflerini muhakeme kıyallıkını hem de Rusya bilen tinçlik musabısını kayıtın canlandırışının zorüyetini tehditli geldikini etti. Palata azası Lindsey Graham'ın depin mürasimi için Washington turuvatkan Ukrayna rehberinin ayrım aldı Finlandiya Prezidenti Alexander Stubb ve Amerika senatorları bilen bu söhbetlişi planlanmakta. Hürmetlik radyonluqçular, Xalqara Futbol Birleşmesi FIFA müsabık soğudu hukuklarını xüsusi meblağ sağışılağı setip verişini planlamaqda. Xalqara Futbol Birleşmesi FIFA öz müsabıqalarının soğudu hukuklarını yeni bir şirket boğan FIFA Forward Enterprise vasit sarkılıq xüsusi meblağ sağışılağı ötküzüp verişini planlamaqda. JP Morgan ve Thrive Capital tarpıdan kullanılıp atkan 20 milyar dolarlık bu iqtisadi teşebbüs, Azad birleşmelerine 10 milyar dolar kerim elip gelişini vaat kılmakta. Bu plan intayın küçülük bir karşı inkasını doğdurdu. Avrupa futbol birleşmeleri ortakını futbolun ruhunu seçişe urunuş bilen ayıplab futbolun ruhu FIFA seçip bir aylardan bir nesemez dedi. Angliya başministri Andy Burnhammu bu tenkitini tekrarlap dünya lonkusunun hiç kaçan hiç kimse seçip bir aylardan nesemez dedi. Avrupa Futbol birleşmeleri ortakı ve Avrupa'nın aldın katadık kulüplerden kilovatkan karşılıklı karmay FIFA reisi Gianni Infantino dünyanın hemen ayırdaki eza birleşmelerinin kolluşu bilen bu planını işgaşır için mümkün de karalmakta. Hürmetlik radyonluqçılar, yukarıda haberle anıldığına.
Hürmetlik radio anlıkçı aziz kırındaşlar. Endi Türkiye'nin dağlık naqşısı Teoman tarafından icra kılınan Kupa Kızı ve Sinek Velisi namlıq naqşını dikkatinizə sunuruz.

Esselamu Aleyküm Mühterem Anlıkçılar. Gazze, açlık, işçilik, gayret, irade ve insanperverlik namlı programımızdan bugünkü bölümde Gazze anlarının hikayesini anlatımız. Ayol kişi bir milletin en dastlabki kadimi hesaplanan aileden başlap, ictimai, milli, halkaralık ve bütkül insaniyet sahalarında erler bilen mürünü mürü getirip durulan kişidir. Onun her bir sahaya maskeledigen karakteri var. Söz Gazze hakkıda bolganda, ayollardan her bir sahada erleri bilen birlikte vatan kürşekli vatkalıkını görmez. Ularının aileleri ne çık etimlap veyran kılendi, çidirleri köylür aldı. Perzentleri rahimsizlerce kırgın kılendi. Ama ularının teriden çıkan söz hemişe okşaş boldu. Biz Allah'a seygunduk, onunla şükürler bolsun. Gazze'nin anlarına sözler birey deymanu ama kandak başlaşını bilenmeyi kalemem. Yer cihanı sığmaydıgan bu azaplarını kandak kalemge alar mendep dursam, ilhamımda ruhim uçup, dünyanın vicdanına aylangan rayonuna, yani Gazze'ye berip kaptım ben. Tuğma erkin prestilik anılarının arsığa. Bir çidirden elley nakşi anlanmakta. Aktığınızdan nem şamılığa yakışıp, goya asmanga karap uçup atkandak. Nemiş kuş musun? 2023 yılı Oktyabr'dan başlap İsrail'e kozgan irqi qırğınçılıqta 71 mingdən artıq parasilik qırğın qılandı. Bunların köpincisi ayollar ve ballar idi. Bazı anılar hayat turup balisizden ayrıldı. Bazı balılar hayat turup anısızdan ayrıldı. Bir anı üçün balısının əcəli bilen ölümüge mu bərdaşıq biriş təs dursa, Gazze'nin anlarının yürke kandak otlarda köygendu hə? Kenanlar, bunu onlarının özüldüğünü anlap bakayl. Yıl 2023, Oktyabr. İrki kırgınçılık bütün vahşilik bilen başlandı ve onun tüncü nişanlarından biri yeni tuğulgan babaklar boldu. Yıkılgı yok idi, tok yok idi. Babaklar asla asla kökürüp getdi ve gözünü açıpla cennetke uçup getdi. Anılardan kucakları boş kaldı, elleri nakşları cimip kaldı. İsrail'e terbiyeden suni kahatçilik payda kılındı. Babaklardan sustatkallardan tapkılıp olmayan bulup getdi. Anılar ballarının çaresizlik işi de oruklar biri tere biri sonak bulup kalıqalıqını gördü. Çidirler bombardıman kılendi. Perzentlerden trik turup köyüp ketkelikini, kışta soğuktan tonlap ölgelikini gördü. Bu anılar hemme kıyınçılıkka karmay, yukarı mağrib seviyesi bilen tonulgan Palestin milletinin anılardır. İrki kırgınçılık başlangandı bu yan ular bir neçe septe batırılacak güreş kılıp atıdı. Bu kahirman ayarlardan biri bolgan doktor Ala El Nacar'a kulak salaydı. Doktor Ala El Nacar, Han Yunus rayonunda ballar doktoru bulup işleydi. O, Nazar Tibbi Mecmuası'daki El Tehrir doktorhanesinde hizmet kılattı. O, 10 balının anısıydı. O, her günü bombaları parçalap taşlıgan, oklar bedenini teşhir etken balılardan davalaş üçün doktorhanaya berişinin ilgiri perzentlerini birbirler kuşaklaydı. Ballarının çırayını zihnine pütüp aladığan dek uzun uzun karaydı. Pıraklarından tuyguları mengü saklı aladığan dek içi tartattı. Yürekonkur yeri de bir korkunç barıydı. Her bir anı okşaş umu bu korkunçtan emelge işini herkes halımaydı. Yıl 2025-23 may. O doktorhanaya berişten burun ballarından birbirlap kucakladı. Yoldaşı doktor Hemdi El Nacar onu doktorhanaya apırıp koydu. Doktor Ala her vakit gidek yardar ve kesel ballardan kolunu tutup, onlara teselli berip işleşke başladı. O anılardan köz yaşlarından sürtüştüğümü unutup kalmadı. Tuyuksuz pıhralar müdafiye hadimleri içi girip geldi. Onlardan her birinin koluda ceset kaltıları bariydi. Doktor Ala El Nacar'dan yürüge cıgıdı kaldı. Kim bular? Cesetler köyüp ketken ve parçalangan idi. Tonuğılı buluduğun hiç kandak eza kalmadan idi. Ama anının yürüge goya kökrek kapsının yerip çıkılığandak titreydi. Bu peytte yol dışını ve oğlu Adem'ni gördü. O küçük ceset haltlarının işi de özünün can ciğerlerinden barlıqın çöngeni idi. Etigen hoşlaşkan ailesinden pekat 11 yaşlı oğlu Adem ve yol dışı eğir yardar halette trik kalgan idi. Ala El Nacar pekat bir ayal, pekat bir anılamaz, belki milletinden bilimlik ve paydalık bir ezası idi. Onun kürüşü yardarlara melham buluş, azaplarını pesekteş üçün idi. Gazellik anılarının azabı yer cihanına sığmaydı degeni doku kilanlar. Ular duç gelgen suikastlik irki kırgınçılığının en vahşi yüzlerden birge karap bakayl. Yıl 2023 dekabr. İsrail'e Gazellik'e El Besme tüp bovak yetiştiriş merkezinden bombardıman kıldı. Nitrogen ambarları pütüllay fayran boldı. Soğutuş sistemisi kartın çıktı ve 4000 tonlatılgan törelme öldü. Temperaturanın bir neçe minut içi de örülüşü pütüllay irki kırgınçılığının keltürüp çıkardı. Törelmelerden neşan

0: Qeylinçi, texi tuğulmağan bir evlatın yok dilişeydi. Bu, bir milletin nüfusunu azaltıp, onların millet salahiyetinin küçük topluk haletine çürük koyuş urunışına karşı bir ayalının kini ve cini bilen kılavatkan kürşüge berilgen eğir zerbiyeydi. Möktürem anlayıcılar, bugünkü programımızda muşu yerde ahırlaştırmız. Kenki programımızda kayıtı kürşüş ümidi bilen hoşlaşmakçımız. Aman dolgaysalar.
1: Gazze, açlık sitki gayret, katli irade ve insaniyet.

0: Radyodan.
1: Xosume Türkiye'yi dayına radyo kayağına.
2: Petirçiye radyo sadburi Türkiye sıkma.
3: Ovo'da Türkiye ünü radyosu.
4: Ayç radyo Voça Türkiye. Говорит голос Türkiye.
5: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
8: Edo İfonetis Türkiye.
9: Oldi Radyo Glas Türkiye.
10: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
11: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
13: Este es Radio Voz de Turquía.
14: Kochira wa Turquía no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turquía.
4: Efir de Turquía ovoz radio.
15: It Turquía hongia radio ya.
9: Oldu Radio Glas Turquía.
16: Turquía ünü radiosu.
9: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Türkiye'nin dediği radyosu.
1: Ye Sıdayı Türkiye.
2: Anlavatkınına Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Blas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turquía no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turquía.
11: Efir de Turquía o Voz de Radio.
12: It Turquía hongia radio ya.
4: Oldu Radio Blas Turquía.
13: Turquía önü radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Seni anlatmak çok zor kelimelerle. Bir eşin benzerin yok şu yeryüzünde. Seni anlatmak çok zor kelimelerle.

rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü

şeytan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek denence biliyorum.

Sjón í kumung ígur matn dílung júl aðinung óttuði. Pensjen við. Asgabatta þaðat 13, Ankara þaðat 11, Halkara vat bóinsa þaðat 8. Salaum alikum qadrli dinglejer. Tirit Türkmen çayının yayılımlarının nobatta aqtanına başlayarız. Qoyu ösümde 16 metr 17730 kilogiyatçilik qıdan qeytik tolqundan gön eferden dıqqadında kudurlayarız. Gön eferden berden qoyu ösümde asfavat vatulen 7'den 7 seçenli çana qantan arqal Türksat 3 adan 10.990 yığılık qıdadın vertikal padalasadan qaytadan dinləyip berdiniz. Hormat dinlejer, oýazymyň bu ukdanyna daşaryt habarlaryny we türk dünýäsiniň tanymal şahsyýetleri atly hepdirlik tapan gepleşkirmizi dinläp berdiňiz. Oýazymyň bu ukdanyny taýýarlan we alyp baran Parahat Nureýew, tehniki işgärimiz Jihan Aktepe.

illeser ilkülene havaların gıytkaça mazmurine tanış olun. Amerika Birleşen Statları İran'a ulu qovrumlu hücumu kurudu. Fidan Ankara'da Hamas'ın siyasi bürotunun tüyede yol açtı Halil Al-Hayya bilen duş geçirdi. Israilin Gazdaki bozkun düşölgötünü kuran hücumlarına 3 adam yoğullu. Pakistan'ın demagalarınakı gudulçuluk nokuduna kurulunun terorçuluk hücumda 7 polis kullukçusu öldürülü. Hormat Dünnecer, İnni Volta, şu ebeydeki havaların doğal mazmuni zindik kadına yetirmekçi. Amerikan Birleşen Saatleri İran'a ulu qovrumlu hücum kurudu. Amerikan qoşunu yakın gün nordaki harbi güçlerine İran tarafından kurulunluğa aydilayan hücumlardan son İran'a hücum kurudu. Amerikan Birleşen Saatlerinin merkezi terkerdeligi İran'ın anklap qorosularının qoşuna deyisi 14 şiddet xani bir gece de yumuranlığını beyan etdi. Hücumlar İran'a kaharvi dolanırış merkezlerine, raket ve dron detkalarına, kenaryaka gödükçülük kemde qoranç nokotlarına ve dengeçilik üpçünçülüğüne kuruldu. Amerika Birleşen Statlarının merkezi terkerdeligi operasyonun maksadının İran'ın ve yaran toparlardan Amerikan güçlerine dengeç sövdü katnavını ve aylık yurtlarına avanyan hukukları azaltmaktan ibarettiğini beyan etti. Fidan Ankara'da Hamas'ın siyasi bürosunun tədi yol açtı Halil Al-Hayya bilen duş geçirdi. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Misri Hakan Fidan, Hamas'ın siyasi bürosunun başlıklarına sayılan Halil Al-Hayya'nı ve yol açılığı diyen vekiletini kabul etti. Ministerlikten verilen beyanete göre Fidan Al-Hayya'nı tədi vazifesinden qurtardı. Al-Hayya Fidan'a Gaza ve basıp alışlık altındaki gülmatlar Şeridaki yağdayı hakkında malumat verdi. Al-Hayya Aslan'ın hükümetinin iraklaştırış işlerinin ve Yerusalim'daki mukaddes yerleri kurayan hücumlarının depkinini güçlendirenini haber verdi. Aslan'ın Gaza'daki bozkun düşürgesini kuran hücumlarına 3 adam yoğuldu. Al-Alas'ın düzgünlerini bozan son hücumlardan birine 3 Palestinalı yoğuldu. 27 adam olsa yaralandı. Aslan'ın karavutçalının gaz şehrinin gülmatörünün şati bozkun çölgötündeki yaşayış çaladan birine kurulan hücumda 7 adam yaralandı. Al-Şifa hastahanasının işgalleri yaralıların becerge alyanını haber verdiler. Sivit'in yaşayıcıları iki hova hücumundan son ön, Aslan'ın hukuksuzluk kulluğunun binadan daşlaşmakları vardı, duyduruş belirlenini məlum ettiler. Pakistan'ın demagalarındaki gudulçuluk nokuduna kurulunan terorçuluk hücumda 7 polis kulluqçusu öldürüldü. Yerli metbuatın haber vermene göre Pakistan'ın demagalarındaki polis gudulçuluk nokuduna kurulan hücumda adından 7 polis kulluqçusu ölen 8 terorçu yoğuldu. Hücum Çarşembe, Aşem, Payber, Pakhtunkhwa vilayetinin Khangu etrafına kuruldu. Polis 2 kulluqçusu Basın 22 kulluqçuyunun yaralananını ve şoların kəvilerinin yağdayının ağırdığını haber verdi. Hopsuzluk güçleri teyitte terora karşı operasiya başlattı. Hücumun cevap kâçılığını keniz içini boyun alan bulmadı. Amerika Birleşen Statlarının merkezi bankı inflasyonun devam edeceğini karamadan götürüm miktarlarını ütkütmedi. Amerika Birleşen Statlarının merkezi bankı götürüm miktarlarını 5. maksatına da ütkütmedi. Gorkocu götürüm miktarı 3.150 ile 3.175 aralığına kaldı. Bu karar Amerika Birleşen Statlarının İran'a karşı alıp barayan uruş şartlarına, inflasyonu yukarlayan günlerine kabul edildi. Fed'in 10'ki ağlatından 3 tanesi götürümün çeyrek bağlılık yukarlanmadığı için ses verdi.

beyanatta şeylekem Amerika Birleşen Ştatlaryny gollayan ýurtlaryň pozisiýalaryny üýtgetmän hatyna bir garşylyk görjek gary mälim edildi. Russiýanyň Ukrainadaky raketali hüjümlerine çağlar bilen birlikde jemi 6 adam ýogullu. Kiev, Kryvyi Rog we Lvov tewitleri indi hüjümleriň nişanatyna ögürlü. Gije Kiyeva, Lvova we merkezde Ukraina garşy güýçli hüjümler gurulýy. Şol wagtyň özünde Russiýanyň raketaly hüjümlerine Kryvyi Rogda çağlar bilen birlikde 6 adam ýogullu. Ukrainanyň tapawutly ýerlerine gurulan hüjümlerde şeýle hem onlarça adam ýaralandy. Yerli retmilerin malumatlarına göre Rusya'nın Kryvyi Rog şekerine kuran raketeli hücumlarına çağlarla birlikte 6 adam yoğullu, 8 adam yaralandı. Lvov'da şekerin hakimi Rusya'nın hava hücumlarına 6 adamın yaralanandığını tasdikledi. Rus güçlerinin yaşayıcı çağları bolmadık nişanlara balistik raketelerle hücum kurmak için Bağdat Kiev'de köp sanı partlamaların sesi eşitildi. Kiyevin şehir hakimi Vitali Klichko Rusiyanın Pat Kiyev şehrini balistik raketler bilen nişana alındığını ve kevr yaşayacağı bolmadık binalarda yangınların bulunduğunu belirleyip yaşayıcılara kaçmatalıklara geçmekleri vardı çağrışırdı. Çarşamba günü Aksam Zelenski Rusiyanın ulu hücumaya tayarlanığını duyurup Ruslar bir neçe gün bundan odal ulu hücumaya tayarlık gördüler ve bu hücumun şu gece bulmanın ihtimallığı yukarı. Şuun Ukraynanın əqli teyitlerine xova hücum mardaqı düdürüşlere ünsürün ve xoğupsuz yerde qalın deyip belledi. Türkiye'de adınların ortaçı yaşı 78 yarım ile yetti. Türkiye'nin Statistika İnstitutu'nun ömür tablicisi 2023-2025 mağlumatlarına göre Türkiye'de doğulunlu ortaçı yaş duamlığı 78 yarım ildir. Bu görkölcü denanlar için 81.10'lar yıl, erkekler için matı 75.19 yıl hükmünü hesaplandı. Türkiye'nin Statistika İnstitutu 2023-2025 yılları ölçüne alayan ömür tablicileri statistikasını çap etti. Bu hesabatta Türkiye'de doğulanların ortaçı yaş devamlılığının 78 yarım yıllığı görkölcüler. Bu görkölcü 2024 yıllar aralığında 78.11 il hükmünü hesaplandı. Bu ötüş Türkiye'de sağlığın ve yaşayış derecesinden qoğulaşanını görkeder. Hesabata göre rayetlerin doğrulunu ortaçı yaş devamlılığı erkekler için 75.19 yıl, dinarlar için molsa 81.11 yıl. Bu görkölcüye göre dinarlar erkeklerden ortaçı 5.12 yıl köp yaşamana karşılıyor. Türkiye'de denanların erkeklere karanında uzak ömür devamlılığı, sağlık oruç hizmetlerinin el yeterliliği ve durmuş yürürgüsü yalı faktörlerle bağlantılıdır. İşleme okuyup bir yaşın başlangıcı olan 15 yaşlı rahatların ortaçı kalan ömür devamlılığı 64.17 yıl hükmünden hesaplandı. Bu görkücü erkekler için 62.11 yıl, denanlar için olsa 67.13 yıl hükmünden kesildi. 30 yaşlı adamlar için ortaçı kalan ömür devamlılığı 50.13 yıl, erkekler için 47.18 yıl, dinarlar için olsa 52.17 yıl hükmünde hatava alını. 50 yaşlı adamların kalan ömür devamlılığı umuman 31.13 yıl hükmünde kesildi. Türk ve Kazak Molnar Astana'da duş geçirdiler. Tika bilim ulgamına kızmatlaşık iki yurdun aratnakı dostluk ve doğunluk katnaşkını hatta putulanırdı deyip haber verdi. Türk ve Kazak muallimleri Kazakistan'ın partide Astana şehrine geçilen halkara oku maksatnamatına duruş geçirdiler. Türk İş Kızmatlaşığı ve Utkunçlarcı Agentliği Tika'nın kolluğu ile Türk Respublikanın Milli Bilim Ministerliği ve Astana Gubernatorluğunun Bilim Müdürlüğü ile hizmetlaşıkta kurulan bir heptelik oku maksatnaması sertifikat koğuşuluş davranışlarının tamamlı. Oku maksatnamasının çayını Milli Bilim Ministerliği tarafından belirlenen 6 gün ermen Kazakistan'ın ekri yerlerine işleyen 120 olma dörlü temalar boyunca dertleri verdi. Bu kurslarda bolmar hedirki zaman oku usullarını teoretiki bilimler ve amali işlerle berketmek mümkünçülüğüne iyi bolulur. Sertifikat qoşuluş davratına çıxış edilen TİKA'nın Astana maksatnamatının utkoşturucusu Fuat Erdomuş, bilim ulgamına kızmatlaşın iki yurdun aratnakı dostluk ve doğunluk katlaşkarını hatta potulanlarını belirlep geçti.
İdil İlyas'a da şarut havalarını dinledi.

hukukluğu ve iki halkın özüň tiýarlygyna esaslanýan iki döwletli çözgütden geçýär. Onun üçin ene watan düşünjesi diňe diplomatik söz däl, eýsem barlyk bilen ara baglanşykly hakykatdy. Ol her pursatda Kipr Türk halkının en ulu kepilliginin Türkiye'nin işçen ve hakiki kepilligi bulunduğunu tadı. 1974-cü ildaki Kipr parahatçılık hareketi Denktaş'ın bir neçe yıldan beri dünya yurtlarını düşündürmeye çalışan hopunun ne derecede hakikadığını görközdü. Kipr parahatçılık hareketinden son gurulun Kipr Türk Federal Devletinin prezidenti olan Denktaş, Grek tarafının lalaşıksız tutumu sebepli tarihi kararı kabul etti. 1983-cü ilin 15-cü noyabrına Demirgazi Kipr Türk Respublikası aglan edildi. Rauf Denktaş, Demirgazi Kipr Türk Respublikasının esaslandırıcı prezident hükmünü bu vezipeni 2005-cü ile çenli devam ettirdi. Denktaş yalı tarihte ilk halkını görüşe tayarlan, son cemgeçil kurumalarını dörüdün ve devletin uğrun liderler gati azdır. Rauf Denktaş şol büyük şahsiyetlerden biridir. Rauf Denktaş 2004-cü ýylda Annan meýilnamasynyň ähli halk sesi goýulşugyny hödürlenen döwründe meýilnamanyň Kipr türkleriniň özüňi tiýarlygy taýdan howpludygy sebäpli öňe garşy durupdy. Meýilnamanyň Kiprli grekler tarapyndan hem reddedilmegi Denktaşyň grekler türkleri deň hukukly hyzmatda şökmünni görmek islemeýärden analiziniň dogrudygyny ýene-de bir gezek subut etdi. Kimonkunçylyň 13-nji ýanwaryna aradan çykan Denktaş diňe bir döwletde eýsem bay pikiri miras galyrdy.

Dúrata düşürmekten oduna bolan hüveti, yadan kitapları, yatlamaları ve yeti değişme duygusu bilen denktaş, dine bir siyasatçı değil, eğitim köpüğürlü alım ve milli qovganın qorukçusu hükmüne yakinen tanıldı. Rauf denktaşın cinazasını münglör çadamın katnaşmağı, Kipr Türk halkının ınğı bulun çoğur hormodunun aydın suutlamasıdır. Şu gün kugunne Demirgazi Kipr Türk Respublikasına çağaların öz baydığının aslına, devletinin kepilliğine mektebe gidiyen olsa, onu munun anarsına Rauf Denktaş'ın arman yadaman çeken zehmeti, gaydusuzluğu ve irgin söz görüşüdür yer. Ol Kipr Türk halkı için kahrimandır. Sebebi karanku günlerde hem halkının yanında bulun, dünyanın ehli basışlarına karamazdan milli meselede asla egilşik etmedik. Men Kipr Türk'ü ve Türk bolup kalırın diyen halkın erkini devleti uğran başarcan liderdir. Türk halkı öz kahrimanlarını asla yattan çıkarmaz. Denktaş'ın hatirasını yaşatmanın en doğru yolu olsa, onun amanat eden kımmatlıklarını, Demirgazi Kipr Türk Respublikası'nın öz ihtiyarlığını, inovatan Türkiye ile mizemez ara bağlanışını iyi olmaktan geçiyor. Yatan yeri yağıtı ruhi şart bulsun. Qadırlı dinleyiciler, halkara qatnaşıqları boyunca bilermen Doktor Cemil Doğaç İpek'in Demirgazi Kipr Türk Respublikası'nın esaslandırıcı prezidenti Rauf Denktaş hakkındaki analizini dikkatinize yetirdik.

770 kilogersiyelik qadangı yetki tolkundan, çanak anten arkal türk saat 3 adan 10.990 yıllık kadardan vertikal padalaçadan gönü firde dikkatinize yitirdik. Yende fir duşan çak, hoş, sağ olun.

0: Gitleyer, Türkiye'nin Fethi Radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
12: It Turkiye hangia radio ya?
4: Ovde radio glas Turkiye.
13: Turkiye önü radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: A world of news in 41 languages on trtvotworld.com.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio La Voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
9: Јуфлет зари и Турција.
10: Чели се Турски чешен广播 电台.
1: Инџан кара радио садаје Турција.
11: Да Турција гаг радио да.
12: Хосуме Турција и дајне радио гајане.
13: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
14: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
15: Ayç Radyo Voça Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovası.
18: Gitleyer Türkiye'nin Tetiği Radyosu.
19: Ye Sıday Türkiye.
20: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
21: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
22: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
23: İni adalah Radyo Suara Türkiye.

0: ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
1: Este radio Voz de Turquía.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zbor wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
5: It Turkiye hangya radio ya?
6: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Önü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.